0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

but he did not stay in the grave. He arose.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.

0: Hallelujah, Lord, come and reign. We invite your kingdom, Lord, let it come.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light.

Yes, we will, Jesus.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light Nergis'e Çay Saati programımız başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Evet, programa başlamadan önce telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, güzel bir müzikle sizleri baş başa bırakıyorum. Ardından hikayeyle programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Evet sevgili dinleyenler, bir hikayeyle programıma devam edeceğimi söylemiştim. Şimdi de güzel bir hikaye okuyacağım sizlere. Hikayemizin de başlığı Olta'ya yem takmadım. Baba oğul göl kenarına gelince Olta'yı göle atıp otele döndüler. Bir saat sonra Olta'ya balık takılıp takılmadığını görmek için göle gittikleri vakit 4-5 balığın takıldığını gördüler. Çocuk, ben balıkların Olta'ya takılacaklarını biliyordum dedi. Babası sordu. Nereden biliyordun? Dua ettim de onun için dedi çocuk. Olta'yı yeniden hazırladılar ve yemek için otele gittiler. Yemekten sonra göle gittikleri vakit yine birkaç balığın yakalandığını gördüler. Çocuk, böyle olacağını biliyordum dedi. Babası sordu, nereden biliyordun? Çocuk, dua ettim de onun için dedi. Baba oğul Olta'yı tekrar göle attı ve otele geri döndüler. Yatmadan önce göle gidip Olta'ya baktıkları vakit bu defa bir tek balığın bile Olta'ya takılmadığını gördüler. Çocuk, ben Olta'ya balık gelmeyeceğini biliyordum dedi. Babası sordu, nereden biliyordun? Çocuk, dua etmedim de onun için dedi. Babasının niye dua etmediğini sorması üzerine de çocuk şu cevabı verdi. Olta'ya yem takmadığımı hatırladım da onun için diye cevap verdi. Başka bir hikaye daha sizlere okumak istiyorum sevgili dinleyenler. Bu hikayemizin başlığı da nelere değer ve önem veriyoruz. Bir gün New York'ta bir grup iş arkadaşı yemek molasında dışarıya çıkar. Gruptan biri Kızılderilidir. Yolda yürürken insan kalabalığı, diren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasında ilerlerken Kızılderili kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyleyerek cırcır böceğini aramaya başlar. Arkadaşları bu kadar gürültünün arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle zannettiğini söyleyip yollarına devam eder. Aralarından bir tanesi inanmasa da onunla birlikte cırcır böceğini aramaya başlar. Kızılderili yolun karşı tarafına doğru yürür. Arkadaşı da onu takip eder. Binaların arasındaki bir tutam yeşilliğin arasında gerçekten bir cırcır böceği bulurlar. Arkadaşı Kızılderili'ye, ''Senin insanüstü güçlerin var. Bu sesi nasıl duydun?'' diye sorar. Kızılderili ise bu sesi duymak için insanüstü güçlere sahip olmaya gerek olmadığını söyleyerek arkadaşına kendisini takip etmesini söyler. Kaldırıma geçerler ve Kızılderili cebinden çıkardığı bozuk parayı kaldırıma yuvarlar. Birçok insan bozuk para sesini duyunca sesin geldiği tarafa bakarak onun ceplerinden düşüp düşmediğini kontrol eder. Kızılderili arkadaşına dönerek, ''Önemli olan nelere değer verdiğin ve neleri önemsediğindir. Her şeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin.'' der. Son bir tane daha hikaye okumak istiyorum sizlere. 4. Murat devrinde rakı içilmesi yasaklanmış, içenler hakkında da çok sıkı kovuşturma yapılmış. Zamanın Şeyhül İslam'ını çekmeyen yüksek rütbeli bir zat bir gün padişaha Şeyhül İslam Efendi'nin bu yasağa uymadığını gambazlayıvermiş. 4. Murat da öfkelenerek çok güvendiği mabiyecilerinden birini akşama doğru ansızın Şeyhül İslam'ın evine yollamış. Saraydan gelen bu misafire çabucak kahve ikram edilip oradan buradan konuşulmaya başlandıktan bir süre sonra birdenbire misafir odasının kapısı açılmış ve elinde gümüşten rakı tepsisiyle bir Arap uşak görülmüş. Mabeyincinin Şeyhül İslam ile oturduğunu gören uşak hiç bozuntuya vermeden ''Efendi Hazretleri'' demiş. ''Ben zat-ı alilerine bizim aşçıbaşının gizlice rakı içtiğini söylemiştim ama siz inanmamıştınız. İşte tepsisini getirdim. Sözlerimin doğru olduğunu göresiniz.'' Şeyhül İslam Efendi tabii müthiş sinirlenmiş. Hatta evinde böyle birini barındırdığı için o kadar üzülmüş ki evi yakmaya kalkacakken mabeyinci zor önlemiş. Padişaha da olayı anlatarak Şeyhül İslam'ı kurtarmış. Ertesi gün Şeyhül İslam Arap uşağı çağırmış, kendisine bir kese altın uzatarak ''Oğlum şunu al ama kendine de başka bir kapı ara. Ben kendimden daha zeki insanlarla aynı çatı altında oturmaya tahammül edemem.'' demiş. Evet, 3 tane güzel hikaye okudum sizlere. Birbirinden güzel ve anlamlı, farklı farklı konuları ele almış güzel hikayeler. Ama şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından da sağlık bilgisiyle karşınızda olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Gerçeğe bir adım at.
2: Radio Light.

0: Evet, sağlık bilgisiyle programımıza devam edelim isterseniz. Bugünkü sağlık bilgimizin konusu bahar yorgunluğu neden olur? Her mevsim kendine özgü olarak daha sık görülen hastalıklara sahiptir. Örneğin kışın üst solunum yolu enfeksiyonları, yaz aylarında ise bağırsak enfeksiyonları daha fazla görülür. İlkbahar ise havaların ısınmaya başlaması ve doğanın uyanışıyla beraber birçok insanın kendini daha iyi hissettiği bir dönemdir. Bunun yanında azımsanmayacak bir grup mevsim başında halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik hissedebilir. Bahar yorgunluğu halk arasında sık kullanılan bir terim olup, iklim değişikliğinin vücutta yarattığı yorgunluk hissi olarak tanımlanabilir. Aslında birçok nedenin bir araya gelerek yarattığı bir durumdur. Amerikan Hastanesi Dahiliye Bölümünden Doktor Bülent Yardımcı, yorgunluk hissinin yanında uyku düzensizliği, iştah azalması, kas krampları, eklem ağrıları ve bayanlarda adet düzensizliği gibi belirtiler olabileceğini belirtiyor. Peki bahar yorgunluğu neden olur? Halsizlik nedenlerinin başında meteorolojik etkiler gelir. Mevsim geçişleri öncelikle hormonal sisteminizi etkiler. Vücudun yeni çevresel değişikliklere alışması ve hormonal sistemin yeniden dengeye girmesi zaman alır. Bu durum çevreye uyum sağlamamızı zorlaştırarak dış etkenlerden daha çabuk etkilenmemize neden olur. Kış aylarında çoğunlukla daha hareketsiz bir yaşam sürüldüğünden ve alınan kilolardan dolayı ilkbaharla gelen hareketli yaşam, uyum zorlukları olabilir. Yetersiz fiziki, kondisyon halsizlik nedenlerinden birisidir. Kirli hava, havadaki elektrik yükünün artışı ve iyon değişiklikleri de yorgunluk hissine neden olan diğer etkenlerdendir. Ani ısı değişiklikleri ise adaptasyon sistemimizi zorladığı için mevsim başından bizi en çok etkileyen nedenlerden birisi olarak sayılabilir. Bahar yorgunluğu kimleri etkiler? Mevsimin ruhsal etkileri en az fiziksel değişiklikler kadar önemlidir. Özellikle yoğun çalışan, stresi yüksek olan kişilerde ve depresyona eğilimli olanlarda yorgunluk hissi oluşabilir. Aslında bahar yorgunluğunun büyük şehirlerde yaşayanlarda, çevre kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, düzensiz ve stresli yaşama sahip olan bireylerde, kötü beslenenlerde daha sık görüldüğü söylenebilir. Gözden kaçırılmaması gereken şey bahar yorgunluğu tablosunun uzun sürmediğidir. Sürekli yorgunluk ve genel durum bozukluğu bu belirtilerle seyreden ciddi hastalıkları düşündürmelidir. Tiroid hastalıkları, ciddi depresyonlar, kronik hastalıklar, kötü huylu hastalıklar atlanmamalıdır. Böyle durumlarda bir an önce doktora başvurulmalıdır. Kadınların kabusu selülitleri 3 haftalık kürle yok ediyor. Kış boyunca biriken fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlıyor. Vücutta biriken toksinleri atıyor, kolon kanserini önlüyor. Kan dolaşımını düzenleyip vücudumuzun canlanmasını sağlıyor. Sabahları uyanmakta güçlük çekiyor. Bütün gün yorgun, uykusuz dolaşıyorsanız nedensiz yere kendinizi mutsuz, bezgin hissediyor ve sık sık baş ağrıları çekiyorsanız siz de bir bahar yorgunusunuz demektir. Bunlara ek olarak eklem ağrıları da olabilir. Uzmanlar baharın ilk günlerinden değişen hormon dengesi ve hava şartları yüzünden sık sık bu tür rahatsızlıklarla karşılaşabileceğinizi söylüyorlar. Baharı canlı bir şekilde atlatabilmenin çaresi ise ucuz ve kolay bulunan bir sebzede. Peki bu sebze nedir desek sizlere aklınıza ne gelir acaba? Evet, bu sebze beyaz lahana. Enerji veren, vücuttaki toksinleri atan, bağırsak kanserini önleyen düşük kalorili beyaz lahana kürü bahar yorgunluğundan kurtulmak açısından son derece yararlı. Bunun yanı sıra uzmanlar baharın güzelliklerini kaçırmamak için özellikle bitkisel kürlerin sebze ağırlıklı beslenmenin ve egzersiz yapmanın önemli olduğunu da vurguluyor. Fitobiyokimya alanında çalışmalar yaparak bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, baharın sağlıklı beslenerek ve bir takım kürler uygulayarak oldukça rahat atlatılabileceğini söylüyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, beyaz lahananın toksin atıcı ve arındırıcı bir özelliği olduğunu da belirtiyor. Besinler ve soluduğumuz hava üzerinden aldığımız toksinler protein özelliklidir. Protein özellikli olmaları bu toksinlerin yağda çözülmeleri anlamına gelir ki Bu da vücudumuzun yağ dokusunda depolanmalarına sebep olur. Ayrıca böbrek, karaciğer, akciğer bu tür toksinlerin depolandığı organlarımız arasında gelir. Bu toksinler suda çözülmediklerinden idrar ve terleme yoluyla atılmaları söz konusu değil. İşte bu noktada beyaz lahana kürü mükemmel bir çözüm getiriyor. Bu sayede toksinler idrar ve terleme yoluyla vücudumuzdan atılırlar. Beyaz lahana kürünü uygulayanlar daha 3. ve 4. günde yağlı yağlı terlediklerini hissedeceklerdir. Bu durum vücutlarından toksinlerin atıldığını gösterir. Bu kürü uygulayanlar aynı zamanda dengeli ve sağlıklı bir zayıflama kürü de uygulamış olurlar. Bahar yorgunluğunun Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yaygın olduğunu söyleyen Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Doğa bahar mevsimine girerken yeniden uyanışını, filizlenerek, çiçek açarak adeta bir dirilişin canlılığını, dinamik bir tazeliği ve dinçliği sergiliyor. Doğa böylesine uyanırken insanların önemli bir çoğunluğu üstelik tam bu dönemlerde yorgunluktan, halsizlikten, isteksizlikten ve ruhsal olarak daha hassas olduklarından şikayetçiler. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ayrıca bu şikayetlerin de bahar yorgunluğuna bağlıyor. İnsanlar kış dönemlerinde daha fazla yağ ve şeker tükettiklerinden hem sağlıksız besinler hem de kilo alırlar. Vücutta toksin birikiminin en fazla olduğu dönemler genelde kış aylarıdır. Çünkü bu aylarda yanan kalorifer ve sobaların atmosfere verdiği zehirli toksinler yani zehirli gazları da solumaktayız. Aynı zamanda yorgunluğumuza çareler de var tabii ki. Bol bol temiz havada yürümek hem zihnimizi hem de bedenimizi rahatlatacaktır. Meditasyon yapmak, kendimizle baş başa kalmak bize çok iyi gelecektir. Kendinize uğraş bulun, kurslara yazılın, arkadaşlarınızla sosyal aktivitelere katılın. Program yapın, bir günde bir beklentiniz olmalı. Bir beklentiniz olmazsa günde size bir şey veremez. Kendinizi bırakmayın ve her zaman bakımlı olun. Sağlıklı beslenin, sebze meyve ağırlıklı beslenin. Özellikle yeşil sebzelere ağırlık verin. Bunlar enerji verirler, şok rejimlerden de uzak durun. İçgüdünüzü dinleyin, yorgunsanız biraz dinlenin ama abartmayın. Tartışmalardan uzak durun. Olumlu düşünmeyi bir görev bilin. Olumsuz düşünürseniz olumsuzlukları görür bulursunuz. Doğanın güzelliklerini fark edin. Doğadan uzaklaşmayın. Kır gezileri yapın, parklarda yürüyün. İçinizdeki sesi dinleyin. Aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkın. Lahana kürünü nasıl yapabilirsiniz? Hemen onu da anlatalım size. Kaynamakta olan yarım litre suda 6-7 adet beyaz lahana yaprağını 10 dakika ağzı kapalı olarak hafif ateşte pişirin. Sabah ve akşam olmak üzere aç ve tok karnına birer su bardağı için. Bu işleme toplam 5 gün devam edin. Bu kür 5 gün uygulandıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 5 gün uygulayın. Böylece 10 günlük kür tamamlanmış olur. Toksin atıcı ve bağırsak kanserini önleyici bu 10 günlük kürü 1 yıl boyunca 3 ya da 4 kez yapmak en doğrusudur. 10 günlük kür için kesinlikle ihtiyacınız olan miktarı bir defada değil her gün taze olarak hazırlayın. Kan dolaşımını düzenlemek amaçlı kullanımda 3-4 adet beyaz lahana yaprağı kaynamakta olan yarım litre suya atılır ve hafif ateşte ağzı kapalı olarak 15 dakika pişirilir. Sabah ve akşam aç veya tok karnına bir su bardağı içilir, her 3 günde bir, 3 gün ara verilerek toplam 21 gün içilerek uygulanır. 3 ay aradan sonra tekrar her gün 3 günde bir, 3 gün ara verilerek toplam 21 gün içilerek ikinci ve son kür tamamlanmış olur. Evet, bu güzel sağlık bilgimizin ardından şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra sizlerle beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Radio Light. 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

Evet, tekrar beraberiz sevgili dinleyenler. Şimdi de sizlere güzel birkaç tane fıkra okumak istiyorum. Birazcık da olsa keyiflerimiz yerine gelsin diye. Hoca günlerden bir gün evine dönerken büyük bir konağa bir sürü insanın girip çıktığını görmüş. Konaktan çıkanlardan birine yaklaşıp içeride neler olduğunu sorunca adam düğün var demiş. Düğün lafını duyan hocanın gözünde kızarmış tavuklar, hindiler, tepsi tepsi pilavlar canlanmaya başlamış. Hemen oradan boş bir kağıt bulup bir zarfa koymuş. Sonra da doğru konağa gitmiş. Uşaklardan birine "Efendini göreceğim, çok saygıdeğer birinden mektup getiriyorum." demiş. Uşak hemen hocanın önüne düşmüş, onu efendisinin huzuruna çıkarmış. Hoca, "Şenliğiniz mübarek olsun, zamansız geldiğim için bağışlayın." deyip mektubu vermiş ve hemen ilk davette sofraya çökmüş. Derhal iştah ile atıştırmaya başlamış. Düğün sahibi hocanın getirdiği zarfı bir zaman elinde evirip çevirdikten sonra "Efendi, bir yanlışlık olmasın, bu zarfın üzeri yazılı değil." diye sormuş. Hoca da başını sofradan dahi kaldırmadan cevap vermiş. "Kusura bakmayın efendi hazretleri, biraz aceleye geldi. Esasında onun içi de yazılı değildir." Hoca da başını sofradan dahi kaldırmadan cevap vermiş.

demiş. Bir tane daha sizlere fıkra okumak istiyorum. Günün birinde hoca ve komşuları yiyecekler üzerinde konuşmaya dalmışlardı. Hoca bu konuşmayı sevmiş ve konuştukça da konuşmaya devam etmişti. Bazen konuşur, bazen de dinlerdi. Oradakilerden biri hocaya, "Hocam, şu anda neye sahip olmak istersin?" diye sormuş. Bunun üzerine hoca düşünmeden, "Helvam olsun isterim. Uzun zamandan beri helva yemeye fırsatım olmadı." diye cevap vermiş. Bunun üzerine komşusu, "Hocam, bu niye böyle?" diye sordu. Hoca da, "Evet, unumuz olduğunda şekerimiz yoktur. Şu anda biraz şekerimiz var fakat yağımız yok. Yağ bulduğumuzda da unu bulamayız. Bu yüzden helva yemedim." diye devam etti. "Çok doğru hocam, hepsinin tam olarak bulunduğu bir anınız olmadı mı?" diye arkadaşları sorunca hoca, "Ha, o zaman da ben evde değildim." diye cevap vermiş. Son bir tane daha fıkramız var, onun ardından hemen tekrar müzikle devam edeceğiz programımıza. Günün birinde komşu köyden biri elinde hediye bir tavşanla çıka gelir ve o akşam hocanın evinde misafir olur. Bir hafta sonra misafirin arkadaşı olduğunu söyleyen bir başka kişi yine gelir ve hoca onu da evinde bir gece en güzel şekilde ağırlar. Bir zaman sonra misafirin arkadaşının arkadaşı olduğunu söyleyen biri daha gelir. Hoca da onu da sofraya oturtur ve önüne bir kase sıcak su koyar. Bu işe şaşan adama hoca tebessümle, "Bu tavşanın suyunun suyu." Evet, tekrar güzel bir müzikle ara verelim programımıza. Daha sonra da ilginç bilgilerle devam edeceğiz.

Evet, ilginç bilgilerde kısa kısa değişik ama gerçek olan bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Kendi dirseğinin yalamanın imkansız olduğunu, ördeğin bakbaklamasının yankı yaratmadığını ve bunu kimsenin açıklayamadığını biliyor muydunuz? Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların %13'ünün makinenin üstüne oturup kendi pompalarının fotokopisini çekmek, idrarın zifiri karanlıkta parladığını, eğer çok şiddetli hapşırırsan kaburgalarından birini kırabileceğini, hapşırmayı engellemeye çalışırsan başındaki veya boynundaki damarlardan birinin yırtılabileceğini ve ölebileceğini biliyor muydun? Hapşırdığın sırada gözlerini açık tutmaya çalışırsan yerlerinden fırlayabileceklerini, domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını, dünya nüfusunun %50'sinin hiç telefonla konuşmadığını, farelerin ve atların kusamadıklarını, bir saat süreyle kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaklıktaki bakteri sayısının %7000 arttırdığını, parmak izleri gibi dil izlerinin de her insanın için benzersiz olduğunu, ünlü besteci Beethoven'ın son bestesini sağır olarak yaptığını, Eyfel Kulesi'nin yapımında toplam 6400 ton ağırlığında 18100 adet demir parçası kullandığını biliyor muydunuz? Süleymaniye Camii'nin 4 minaresi olmasının sebebinin Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah, bu 4 minaredeki 10 şerefin de Osmanlı'nın 10. padişahı olduğunun bir işareti anlamına geldiğini, Osmanlı sultanlarının ve bazı alimlerin başlarındaki kabukların kefenlerinden oluştuğunu, sık sık ölümü hatırlayıp ona göre karar verdiklerini, ayrıca öldükleri zaman hemen başlarındaki kefenle defnedildiklerini biliyor muydunuz? Bir futbolcunun topa her kafa vuruşunda beyninden 1000 hücrenin öldüğünü, ortalama bir insanda 30.000, 100.000 adet saç olduğunu, her gün yaklaşık 100 tanesinin döküldüğünü, insan vücudunun her 7 yılda ölen hücrelerin yerine yenisi gelerek tamamen yenilendiğini, Amerikan halkının %60'ının ülkelerini dünya haritasında bulamadıklarını, dünya her yıl düşen yağış miktarının eşit olduğunu, Beşiktaş Kulübü'nün kuruluşundaki kırmızı-beyaz renklerinin Balkan Savaşı'ndaki mağlubiyetten sonra siyah-beyaz olarak değiştirildiğini, Galatasaray Kulübü'nden yıllar önce bir grubun ayrılıp Güneş Spor'u kurduğunu, Fenerbahçe Kulübü'nün ilk adının Siyah Çoraplılar olduğunu, İbn Sina'nın göz ameliyatı yaptığını, kirpilerin suda yüzebildiğini, salatalığın %96'sının su olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız şimdi ilginç bilgilerde öğrenmiş oldunuz. Evet, sizlere kısa kısa ilginç bilgiler sunmaya çalıştık. Şimdi tekrar bir aramız olacak. Ardından da stresle kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, stresle başa çıkmanın yollarından bahsediyorduk. Şimdi bugün de sizlere ne istediğinizi bilin ve istemekte kararlı olun. Bununla ilgili sizi teşvik edici birkaç söz söylemek istiyorum. Ne istediğinizi her zaman bilin. İsteğinizi nasıl ifade edeceksiniz? Neye ihtiyacınız olduğunu belirlemelisiniz. İşi genişletmek için biraz paraya ihtiyacım var diye sorarsanız muhtemelen hayır cevabı alırsınız. Kesin olarak neye ihtiyacınız olduğunu, ne için ihtiyacınız olduğunu ve ne zaman ihtiyacınız olduğunu tanımlamalısınız. Onunla neler üretebileceğinizi göstermek zorundasınız. Sizin için gerçekten önemli olduğunu bilsinler. Yardımlarının işinize nasıl yarayacağını, neleri değiştireceğini net bir şekilde açıklayın. Size yardım edebileceklerden isteyin. Ne istediğinizi bilmek yetmez. Size o yönden yardım edebilecek kaynaklara sahip olan insanlardan istemeniz gerekir. İlişkilerimizde sıkıntı yaşıyorsak ve içimizi döküp tavsiye almak istiyorsak, ilişkileri bizim gibi zayıf olan birisinden yardım istemek pek akıllıca olmaz. İstediğiniz kişiye nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün. İyi bir fikriniz var ve bunu hayata geçirmek için paraya ihtiyacınız varsa, bunun yolu hem size yardım edecek hem de yapılacak işten fayda sağlayabilecek kişiyi bulabilmektir. Ona fikrinizin hem ona hem de size para kazandırabileceğini gösterebilmelisiniz. Yaratacağınız faydanın her zaman maddi şeyler olması da gerekmez. Kararlı ve kendinizden emin bir şekilde isteyin. Başarısız olmanın en emin yolu kararsız olmaktır. Siz istediğinizden emin değilseniz başkaları neden olsun? Bu nedenle isterken karşıya kararlı olduğunuzu, başaracağınıza olan inancınızı hissettirin. Ne istediğiniz konusunda emin olduğunuzu gösterebilirseniz onu elde edebilirsiniz. Bunu aynı kişiden istemek anlamında olması gerekmiyor. Aynı şekilde istemek de değildir. İstediğinizi elde edinceye kadar aldığınız geri bildirimleri değerlendirerek kendinizi geliştirip yaklaşımlarınızı esnek tutmak demektir. Sormak güçlü bir şeydir. Harikalar yaratabilir. Sormanın kolay olduğunu söylemiyorum. Her zaman işe de yaramayabilir. Ama kararlı olursanız işe yarama ihtimali daha yüksek olur. Küçük şeyler sormakla başlayın. Küçük bir iyilik saatin kaç olduğu ya da bir yere nasıl gidileceğini sorun. Garsondan siparişinizin dışında bir şey isteyin. Çalışma arkadaşınızdan ufak bir yardım isteyebilirsiniz. Yani kısaca herkesten bir şeyler isteyin. Yeter ki istemeyi öğrenin. İnanın sonrası çok kolay olacak. Soyut bir konuda istekte bulunmak oldukça zor olabilir. Anne babanızdan, eşinizden ya da arkadaşlarınızdan bazı durumlarda anlayış isteyebilirsiniz. Bazı tavırlarının sizi rahatsız ettiğini belirtip değiştirmelerini isteyebilirsiniz. Şansınızı deneyin. Büyük bir şey isteyin. En çok istediklerimiz söz konusu olduğunda sormaya çekiniriz. Veya sormayı erteleriz. Çünkü geri çevrilmekten korkarız. Şöyle bir düşünün. İstemeye, sormaya çekindiğiniz neler var? Bir zamanlar isteyip de sormayı bıraktığınız bir şeyi düşünün. Bir iki kez sorup vazgeçtiğiniz bir isteğinizi tekrar sormayı planlayın. Belki büyük bir satış yapabileceğiniz bir müşterinizin ziyaretine tekrar gidebilirsiniz. Olumlu bir yanıt alacağınıza inanarak sorun ve bu inancı karşıya hissettirin. Diyelim ki arkadaşınızdan zor bir şey isteyeceksiniz. Hayır deme ihtimali var. Şunu bana ödünç verir misin değil mi diye soruyorsanız aslında arkadaşınıza onu size vermemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Beklentiyle sorun, yoksa çok şeyi kaçıracaksınız. İnsanlar normalde başkaları için yapamayacaklarını sizin için yaparlar. Siz isteyin, onlar yaparlar. Size özel davranılacağına inanın. Siz bunun farkına varıncaya kadar istediğiniz size verilmeyecek. Reddedilme korkusuyla sormanızdan çok daha iyi sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. Başarıyı kovalarken pazarlıklar, alışverişler yapmanız ve ihtiyacınız olanları istemeniz gerekecek. Evet, zorlandığınız durumlar olacak ama sordukça rahatlayacak ve kendinize güveniniz artacak. Zorlandığınızı hissettiğinizde yine de sorun. Sonuç ne olursa olsun cesaretinizden ötürü kendinizi takdir edin. Hayattan başarı, zenginlik, neşe ve mutluluk isteyin. Almanız için ilk önce istemelisiniz. Ne istediğinizi bulduğunuzda oraya ulaşmanıza yardımcı olacak insanları da bulabilirsiniz. Sormak bir boya fırçası gibidir. O en çılgın hayallerinizi bile gerçek yapabilir. Riski görmeyen kendini kazançlardan mahrum eder.
hoşlandığın birini sinemaya davet etme riskini göze almazsan, heyecan ve mutluluk verebilecek bir beraberliği ihtimal dışı bırakırsın. Daha önce sorma riskini göze almadığın için kendini nelerin olasılığından mahrum ettin. Neden istediklerin ihtimal dahilinde olmasın? Evet, stresten uzak kalmak sadece stresten değil ama kendimizi geliştirmenin yollarından bir tanesi de istemekten çekinmemek ve doğru olan bir şey ise kararlı olmaktan sakın vazgeçmeyin. Gerçekten bu önemli bir şey. Bazen gurur yapıp istemeyebiliyoruz. Arkadaşımızdan, annemizden, babamızdan yardıma ihtiyacınız varsa ve gerçekten bir şeyleri paylaşmak istiyorsanız bunu karşınızdaki kişiden isteyin. Evet, geldik bir programımızın daha sonuna sevgili dinleyenler. Sizlerle birlikte olmak gerçekten güzeldi, zevkliydi. Umarım sizler de programımızı dinlerken büyük bir keyif almışsınızdır. Tekrar birlikte oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Lord God, we want to be there. To dwell in your temple.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tanı.
9: Radio Light.
7: 103.6.
9: 103.6 FM.
7: Radio Light. Bless you.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Jesus.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Nergis'le Çay Saati programıma hoş geldiniz. Bugün yine uzunca bir program olacak. Yine çok güzel konularla karşınızda olacağım. Birazdan hikayemize geçeceğiz ama önce iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Telefon numaramız 0212 227 1047. E-mailimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Tekrarlamak istiyorum iletişim bilgilerimizi. Telefon numaramız 0212 227 1047. E-mailimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Şimdi bir müzik aramız var, sizlere gelsin. Sonra devam edeceğim.

Evet, müziğimizin ardından şimdi hikayemizle devam edebiliriz programımıza. Bugünkü hikayemizin konu başlığı doğru yerde olmak. Anne ve yavru deve tembel tembel yemeklerini yerken birden yavru anneye dönmüş ve "Sana bir şey sorabilir miyim anne?" demiş. "Elbette yavrum, sor," diye cevaplamış anne. Yavru devam etmiş. "Anne, bizim niye hörgücümüz var?" Anne gururla, "Bu hörgüçlerde biz su biriktiririz yavrum ve bu sayede çölde herhangi birisinden çok daha uzun süre susuz dayanabiliriz," diye yanıtlamış. Yavru deve yine sormuş. "Peki anne, bizim bacaklarımız niye bu kadar uzun ve ayaklarımız yuvarlak?" "Evladım," diyerek başlamış söze anne deve. Biraz daha gururlanarak, "Bu sayede biz çölün kumlarından herkesten daha rahat ve daha hızlı hareket edebiliriz." "Bunu da anladım. Anne peki, kirpiklerimiz niye böyle uzun uzun, bazen görüşümü bile bozuyorlar?" diye sorularına devam etmiş. Anne, "Hayatım, onlar gözlerimizi çölün kumlarından korur, gözümüze kum kaçmaz," diye cevaplayınca yavru deve dönmüş ve şunları söylemiş annesine. "Anladım, hörgüçlerimiz çölde daha uzun dayanabilmemiz için su depolar. Bacaklarımız uzun ve böylece çölde daha hızlı, daha rahat hareket edebiliriz. Kirpiklerimiz gözlerimizi çölün kumlarından korur. Anlayamadığım şey, o zaman bu hayvanat bahçesinde bizim ne işimiz var anne?" Evet, bir tane daha sizlere hikaye okumak istiyorum. Bu da kibrit çöpü. Kibrit çöplerini insanların yaşantılarına benzetirler. Kibrit kutusu insanın yaşadığı toplumu ifade eder bir bakıma. Bazı kibrit çöpleri vardır, bir amaç için yanarlar. Kimi bir sigarayı yakar, kimi bir ocak, kimi boş yere yanıp tükenir hiçbir işe yaramadan. Kimi ise bir ormanı, bir evi, büyük bir alanı yakar, kül eder. Kendisiyle birlikte kibrit kutusunu açıp baktığınızda hepsi aynı gibi gözükse de birbirinden farklı kibrit çöpleri vardır. Bazıları yanmayacak kadar incedir. Yakarken kırılır zannedersiniz ama bilir misiniz en iyi onlar yanar. Bazıları da epeyce kalın. Zannedersiniz ki yanınca yeri göğü yakacak ama yakınca bir bakarsınız fos diye bir ses çıkarır. Kendisini bile yakamaz. Sadece ucundaki kimyasal madde alev bile almadan kararır gider. Kimileri eğri büğrüdür ama yine de bir kibrit çöpünden beklenen fonksiyonları yerine getirirler. Her zaman en üstteki kibrit çöpleri ilk önce yanar. İşte insan yaşamı da bu kibrit çöplerine benzer. Kimi insanlar vardır, kendinden bekleneni asla yerine getirmezler, kalın kibrit çöpü gibi kendi kendilerini yok eder giderler. Kimi insanlar vardır, bir lambanın filitini yakarlar, kendileri yok olup gitse de ışığı kalır. Eğri ve kırık kibrit çöpleri gibi özürlü insanlar vardır. Aramızda yaşayan onları şekilleriyle değil, işlevleriyle değerlendirmeliyiz ve neyi yaktığına bakmalıyız. Kibrit kutuları içinde yaşanılan topluma benzer. Islak bir kutudaki kibriti istediğin kadar uğraş yakamazsın. Demek ki içinde yaşanılan toplum insanı istemese de çok etkiler. Bazı kibrit çöpleri de aykırı insanları ifade eder. Tüm kibrit çöpleri aynı yöne bakarken onlar tam tersine bakar kutuda. Kutu açıldığında ilk önce onlar göze çarpar ve herkesten önce onlar yanarlar. Aykırılık başa beladır. Bazı kibrit çöpleri birbirine yapışmıştır. Dikkat ederseniz onlar da kafadar insanlar gibidirler. Yanınca diğeri de yanar. Ama en tehlikelisi kendiyle birlikte kutuyu da yakan kibrit çöpleridir. İçinde bulundukları toplumu çökertirler. Bazı kibrit çöplerinin ucunda kimyasal maddesi yoktur. Ne yaparsa yapsınlar yanmazlar. Toplumun içerisinde ot gibi yaşar giderler. Toplum nereye, onlar oraya. Son bir hikaye daha sizlere okumak istiyorum. Bu hikayemizde köprü. Evvel zaman içinde Sultan Fırat'ın üzerine bir köprü yapılmasını istemiş. Mimar uzun süre plan üzerinde çalışmış ve köprünün yapımına girişmiş. Sultan da parasını ve askerlerini köprünün inşasında görevlendirmiş. Fırat'ın en uzun geçişlerinden birinde yapılacak zor bir inşaatmış bu. Sultan köprünün yapılmasını bir gurur meselesi yapmış ve bu yüzden en başarılı mimarı görevlendirmiş. Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda köprü bitmiş. Fırat'ın azgın sularından çok yüksekte muhteşem bir köprü olmuş. "Nasıl buldunuz sultanım?" diye sormuş mimar. Sultan memnuniyetini anlatmış. Mimar demiş ki, "Sultanım, köprünün yapımında binlerce taş kullandık. Hepsi aynı evsapta ve sağlamlıkta ve köprü yüzyıllarca ayakta kalacak kadar güçlü.
Bütün bu taşlar birbirine yaslanarak köprüyü ayakta tutuyorlar. Köprünün yapımında kullandığım taşlar arasında bir taş var. Eğer o taşı çekerseniz köprü yıkılır. O taşın yerini bir tek ben biliyorum. Sultan mimarı köprünün üzerinden Fırat'ın aman vermez sularını atmış. En sağlam zincir, en zayıf halkası kadar sağlamdır. Evet, bu üç güzel hikayeyi de sizlere paylaşmış olduk sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar kısa bir aramız var. Güzel bir müzik dinleyelim. Ardından da sağlık bilgisiyle devam edeceğim. Sizlere makyajın zararlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Sakın bu bölümümüzü kaçırmayın.

Evet, sağlık bilgisinde makyajın zararlarından bahsedeceğimi söylemiştim sevgili dinleyenler. Şimdi bakalım hep birlikte makyajın cildimize verdiği zararlar nelerdir ve bu zararları nasıl daha aza indirebiliriz? Makyaj yapmak her kadının vazgeçilmezidir. Ancak fazla makyaj yapmak ve gün içerisinde sürekli makyajla dolaşmak cilde zararlı olabilir. Hatta bu zarar daha da ilerleyip kansere neden olabilir. Güneydoğu Anadolu Güzellik Uzmanları Eğitim Kurumları Derneği Başkanı ve Diva Güzellik Salonu İşletmecisi Hülya Esmer, makyaj malzemelerinin bilinçsizce kullanılmasının telafisi olmayan cilt hasarlarına neden olduğunu belirterek bu ürünlerin ayrıca kansere de yol açtığını söyledi. Diva Güzellik Salonu'nda açıklamalarda bulunan Hülya Esmer, yanlış tekniklerle gerçekleştirilen makyaj ürünleri ve stillerinin ciltte kalıcı hasarlara yol açtığını belirterek, fondöten gibi makyaj maddelerinin sıvı özellikli makyaj malzemeleri olduğunu ve bunların bilinçsiz kullanılmasının kansere davetiye çıkardığını da kaydetti. Ayrıca güzelleşme adına yapılan bu tür makyajlar çoğu zaman daha fazla kırışık bir görüntü, kuru bir cilt ve problemli bir derinin oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle ağır makyajlarda kullanılan sıvı ürünler yağ içerdiği için bunlar gece temizlenmediğinde sabah kalkındığında terleme ile beraber akneye neden olmaktadır. Bu akne tedavileri kimi zaman sadece sivilce şeklinde olmuyor. Sonrasında dermatolojik bir durum haline geliyor. Bu da kişide psikolojik açıdan ağır etkilerin doğmasına neden olmaktadır. Fondöten gibi makyaj maddeleri sıvı özellikli makyaj malzemeleridir. Bu ürünler kullanıldıktan sonra eğer akşam temizlenmezse gece yatarken terlemeler oluşmakta ve bu ter fondötenle deri arasında sıkışmakta, daha sonra bu ter tekrar vücuda geri gitmektedir. Geri giderken de o makyaj malzemelerinin içerisinde bulunan kimyevi maddeleri de alarak emmekte, bu da akne, sivilce, hatta kansere neden olmaktadır. Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda ağır gece makyajları, TV makyajları denilen makyajları da kanserojen etkinin çok fazla görüldüğünün tespit edildiğini dile getiren Esmer, bu istatistiklerden insanların bilinçsiz ya da sırf güzel görünme adına aslında kendi sağlıklarını riske attıkları gerçeğinin ortaya çıktığını da söyledi. Az ve göze düzgün görünecek makyaj sizi her zaman daha güzel gösterecektir. En azından hastalıklardan ve tüm kimyasal maddeleri vücudunuza çekmekten korunmuş olursunuz. Dikkat ederseniz ünlülerde şöyle bir durum var. Televizyon ekranlarında ya da birebir görüşmelerde baktığınız zaman artık cildin parlaklığının ve elastikiyetinin yok olduğunu görürsünüz. Makyaj malzemelerinin en büyük yan etkisi alerjik reaksiyonlardır. Özellikle yüze sürülen fondöten, pudra ve far malzemeleri alerjiye daha çok neden olan malzemelerdir. Peki bu riski engellemek için ne yapmalı? Bu ürünleri almadan önce test ürünü alıp kullanmakta yarar var. Bir ürün 72 saat sonra herhangi bir alerjik reaksiyona yol açmazsa ilerleyen günlerde alerji gelişme ihtimali düşüktür. Ama yine de olabilir. Özellikle hassas deriye sahip olanlar dikkatli olmalı. Makyajla yatmamak çok önemli. Uygulanan ürünler yüzde uzun süre kalmamalı. Özellikle yatarken mutlaka bir sabunla yıkanmalı. Nemlendirici sürülmeli. Bu reaksiyonlardan kaçınmak için aşırı derecede makyaj yapmamak, makyaj ürünlerini kullanmadan önce cildi temizlemek ve nemlendirmek yine uyulması gereken kurallardan birisidir. Yanlış makyaj sivilce ve siyah nokta yapar. Makyajın bilinen en önemli yan etkilerinden biri de komedondur. Gerek siyah nokta olarak, gerek siyah nokta olarak bilinen açık komedonlar, gerekse kapalı komedon olarak bilinen beyaz noktaların oluşmasında en büyük pay bilinçsiz kullanılan makyaj malzemelerinindir. Kişi deri tipine uygun olmayan ürünleri kullandığında gözenekler tıkanır, tıkanmış gözenekler içinde biriken yağ yüzde akneye ya da komedonlara neden olur. Cilt tipini iyi bilmek, kuru deriye sahipse yağlı ürünler kullanmak, yağlı cilde sahipse su bazlı ya da matlaştırıcı ve de yağ emici ürünler kullanmak gerekir. En iyisi profesyonel kişilerin önerisine uyarak alınan ürünleri kullanmaktır. Cildiniz nemlendiriciyi emdikten sonra makyaj yapın. Renklendirici ürünler olan allık, far, maskara, ruj ve diğer ürünlerin kullanılmasından da dikkat edilmesi gereken kurallar var. Yüze uygulanan bir nemlendiriciden hemen sonra uygulanacak makyaj malzemeleri ciltte hoş olmayan görüntülere neden olur.
Bu yüzden nemlendiricinin emmesini beklemek lazım. Ruj dudağınızı kurutabilir. Aşırı ve su bazlı rujlar bazen dudakta çatlamalara ve kurumalara neden olur. Bunu engellemek için dudağa yağ bazlı bir nemlendirici sürmeli ya da yağ bazlı rujlar kullanılmalıdır. Bitkisel adı altında satılan ürünler dahi cilt sağlığınızı bozabilir. Maskaralar ve farlar yüzde görülen alerjik reaksiyonların en önemli sebebidir. Bir ürüne karşı gelişen reaksiyon genelde bir başka ürüne karşı da gelişebilir. Bu durum derinin toleransının düşük olduğunu gösterir. Bazı hassas derili kişiler hayatları boyunca makyaj ürünleri kullanmayabilir. Natürel, mineral, bitkisel ürünler başlığıyla pazarlanan ürünlere karşı bile alerjik reaksiyon gelişebilir. Çoğu zaman yapılan alerji testleri de bu konuda kişilerin toleranssız olduğunu gösterir. İyi temizlenmeyen cilt erken kırışabilir. Yapılan hataların başında yapılmış makyajın temizlenmemesi gelir. Deride kalan makyaj ürünleri derinin kalınlaşmasına, erken kırışıklıklara, gözeneklerinin genişlemesine, derinin mat ve homojen olmayan renk değişikliklerine neden olur. Bu yüzden uygun bir ürünle makyajın çıkarılması makyaj yapmak isteyen kişi için gerekliliktir. Ve kesinlikle arkadaşınızın makyaj malzemesini kullanmayın. Bir başkasının makyaj ürünlerini kullanmak dikkat edilmesi gereken en önemli kuraldır. Bu sayede kişisel enfeksiyon ajanlarının kişiden kişiye yayılması söz konusudur. Hele kişide açık yara varsa bulaşıcılık riski daha da artar. Kozmetiklerin yanı sıra kozmetikleri uygulamak için kullanılan fırça, pamuk, sünger gibi ajanların birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması, kişiler arası mikropların yayılması açısından büyük bir sorundur. Makyaj yapmadan önce ellerinizi yıkayın. Kozmetikler uygulanmadan önce eller mutlaka yıkanmalı, uygulanacak deri mutlaka temiz olmalıdır. Uygulama apartları mümkünse tek kullanımlık olmalı, fırçalarsa temizlenmeli ve de sık sık değiştirilmelidir. Cilt yaralarınızı makyajla kapatmayın. Deri bütünlüğünü bozan yara, sıyrık, enfeksiyon, egzama gibi bir durum varsa bu bölgelere makyaj yapmaktan kaçınmak gerekir. Aksi takdirde enfeksiyon gelişebilir ya da problemin daha da şiddetlenmesi söz konusu olabilir. Kesinlikle çocuklarınızı makyaj malzemelerinden uzak tutun. Özellikle çocukların çok erken yaşta başlayan süslenme istekleri zararlı olabilecek sonuçları doğurabilir. Bu yüzden küçük çocukların makyaj ürünlerinden uzak tutulması doğru olacaktır. Evet, derinlemesine ve önemli olan bir noktaya değinmiş olduk aslında. Gerçekten makyaj yapmak ne kadar zararlıdır veya zararlarından korunmak için neler yapmamız gerekir? Bunu biraz da olsa öğrenmiş olduk. Aslında gençler, size söylemek istiyorum. Güzelleşmek sadece makyajla olmuyor. Lütfen cildinize daha fazla dikkat edin. Kendinizin sade güzelliği bence daha iyidir. Bu yüzden makyajla güzel olacağınızı da çok fazla düşünmeyin. Makyaj sadece ekstra bir maskedir aslında. Sessiz olun, cildinizi mümkün olduğunca korumaya çalışın. Eğer makyaj yapmak istiyorsanız da sadece göz kalemi ve rujla idare edin. Kesinlikle yüzünüze fondöten ve pudrayı sürmemeye çalışın. Evet, bugün sağlık bilgimizden bu kadar. Birazdan karşınızda olacağım ama önce kısa bir ara.

Evet, merak ettikleriniz bölümüne geldik. Şimdi sırada kortizon nedir bilmiyorsanız sizlere şimdi bunu açıklamak istiyorum. Kortizon böbrek üstü bezler tarafından üretilen yani vücudumuzda bulunan bir hormondur. Vücutta yağ ve karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesini sağlar.

Alar. Gün boyunca insan vücudunun sağladığı kortizon miktarı farklıdır. Örneğin, istirahat halindeki normal bir insanın salgılamış olduğu kortizon miktarı günlük 15-40 mg arasında değişir. Ancak şişman insanlarda kortizon üretimi %50 daha fazladır. Gün içerisindeki vücudun salgılamış olduğu kortizon miktarı vücut ısısı, kan basıncı, gece ve gündüz olmasına bağlı olarak değişim gösterir. İnsan vücudu kortizonu en fazla sabah saatlerinde salgılar. Sinir anında ise bu salgılama normalin 10 katına kadar çıkabilir. Doğumun 3. haftasında başlayıp ölene kadar devam eden kortizon üretimi vücut tarafından az miktarda salgılandığında veya hiç salgılanmadığında dışarıdan alınır. Pek çok hastalığın tek tedavi çözümü olan kortizon miktarı doktor tarafından doğru bir şekilde belirlenmelidir. Bu çok önemli bir konudur çünkü daha düşük miktarda kortizonun yeteceği hastalıklarda yüksek dozda kortizon kullanımı önerilebilir. Bu nedenle kortizon kullanımı sırasında hasta doktor tarafından takipte olmalı, yerinde ve belirli miktarda kullanımı sağlanmalıdır. Kortizon tedavisinin uygulandığı hastalıklar ise şöyledir. Romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları, sinir sistem hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, alerjik hastalıklar, tümör tedavileri, karaciğer hastalıkları, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, hormonal hastalıklar, zehirlenmeler, göz hastalıkları ve şoklardır. Kortizon bazı hastalıklarda tek çözüm tedavi yöntemi olsa da fazla alındığında geri dönüşü olmayacak hastalıklara da sebep olabilir. Mesela gelişme bozukluklarına engel olabilir. Vücudun bazı bölgelerinde normal dışı şişlikler ve vücutta yağlanma, adale zayıflığı, kan basıncında yükselme, kemik erimesi, psikolojik bozukluklar, ciltte kıllanma ve çizgilenme, adet bozuklukları, şeker ve tansiyon yükselmesi, gözlerde katarak oluşumu ve mide şikayetlerine neden olabilir. Kortizolün 1937'de A. Kendall ve Minteris Tanner tarafından keşfedilmesi ve ilk kez 1938'de Richardson tarafından sentezlenmesi, 1948'de Henkin bu maddeyi romatizmal eklem inflamasyonu olan bir hastayı tedavi etmek üzere ilk kez kullanmasına olanak sağlamıştır. O zaman bile istenen aktivitelerine istenmeyen yan etkilerin eşlik ettiği saptanmıştır. Zamanla kişiler kortikosteroidlerin kullanımının hedef yönelik olmasına çabalamış ve kullanımlarını sınırlandırarak yan etkilerden olabildiğince nasıl uzak kalacağını öğrenmişlerdir. Merak ettiğimiz konularda da bugün yine sağlıkla ilgili bir konu çıktı aslında. Kortizon nedir ve hangi hastalıklarda kullanılır? Böylelikle öğrenmiş olduk. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Daha sonra kültürel konularımıza devam edeceğiz.

Evet, şimdi de sıra geldi kültürel konularımıza. Bugün sizlere birkaç tane film önermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve izlerken keyif alırsınız. İlk filmimizin adı Anna Karenina. Yüksek bir sosyal konuma sahip Anna Karenina, erkek kardeşinden evliliğini kurtarmasına yardım etmesine dair aldığı mektup üzerine Moskova'ya hareket eder. Yolculuk sırasında tanıştığı Kontes'in oğlu Subay Vronsky ile karşılaşır. Aralarında bir çekim oluşur. Anna, Petersburg'a döndüğünde Vronsky de peşinden gelir. Başlayan tutkulu aşk halk arasında skandal yaratır. İkinci filmimiz ise Can Dostum. Nikkei ve Eric Toledo'nun üstlendiği komedi drama türündeki 2011 yapımı Fransız filmi başrollerini François Cluzet ve Omar Sy paylaşmaktadır. Yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağı felç olan bir adamla kendisine yardımcı olması adına işe aldığı yardımcısının hikayesini konu almaktadır. Fransa'da vizyona girdiği 2 Kasım 2011 tarihinden 9 hafta sonra 2008 filmi Bien Bu Giz ardından ülke tarihinde en çok seyirci sayısına ulaşan film oldu. Film 8 kategoride CESAR ödülüne aday gösterilirken filmdeki performansıyla Omar Sy en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Evet, 3. filmimiz ise Cosmopolis. 2012 Amerikan yapımı 109 dakikalık aksiyon, macera, dram, gerilim tarzında ülkemizde 10 Ağustos 2012 tarihinde gösterime girmiştir. Cosmopolis filmi konusu 28 yaşında milyarder iş adamı Eric Packer'ın 24 saat boyunca eşiyle birlikte çeşitli nedenlerden dolayı bir limuzin içinde mahsur kalması ve bu sırada yaşanan gerilimi anlatıyor. Bu 24 saat içinde Eric Packer'ın hem eşiyle olan duygusal sorunlarını hem de işlerini düzene sokmak için büyük çaba harcıyor. 4. filmimiz ise Yılbaşı Yıldızına Yolculuk. Uzun zaman önce kralın tek kızı Noel Yıldızını bulmak isterken ortadan kaybolur. Bu üzüntüye dayanamayan kraliçe ölür. Kral da Noel Yıldızını lanetler ve krallığın üzeri karanlıkla örtülür. Efsaneye göre kral Noel Yıldızını bulduğu takdirde kızı geri dönecektir. Kralın Noel Yıldızını bulmak için son umududur. Tam da bu sırada 12 yaşındaki Sonja kendisini zorla alıkoyan hırsızlarla birlikte kralın ülkesine ayak basar. Hırsızların elinden kaçan Sonja kralın sarayına sığınır. Ve devamını izleyerek de görebilirsiniz. Evet, bu 4 filmimizi sizler için aktarmak istedik. Güzel ve heyecanlı filmler, drama ve komedi olanlar da var tabii ki. Umarım izlerken keyif alabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar kısa bir aramız olacak. Ardından streste devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyenler, stresten uzak kalmak veya kendimizi geliştirmenin yollarıyla ilgili birkaç püf noktası sizlere söylüyordum. Her zamanki gibi Cengiz Erşay'ın kitabından yine bir konuya değinmek istiyorum. Ne istiyoruz bununla ilgili ve istediğimiz şeyleri bilmekle alakalı bir konumuz var. Hemen sizlere okumaya başlayayım dilerseniz. Hedefler belirleyip ileri çıktığınızda gerçekte çok fazla rekabetin olmadığını görürsünüz demiş Cengiz Erşahin. Başarılı insanlar herkesle değil, sadece hedefleri olan insanlara rekabet ediyorlar. Başarılı insanlar herkesle değil, sadece hedefleri olan insanlarla rekabet ediyorlar. Birçok kişi okumuyor, birçok kişi öğrenmiyor. Siz okuyup öğrenmeye başladığınızda kalabalığın arasından çok çabuk sıyrılırsınız. Hedef belirlediğinizde hedefsiz çalışmayla yıllar sonucunda alınabilecek mesafeden daha fazla yolu çok daha kısa zamanda alabilirsiniz. Normalde bir ayda yaptığınız bir işi bir haftada hatta birkaç günde bitirebilirsiniz. Hedefler size yön verir. En karanlık gecelerde ve en sert fırtınalarda bile size yol gösterir. Bazen tatillerimizi hayatımızdan daha dikkatli bir şekilde planlarız. Vurmak istiyorsanız bir hedefe ihtiyacınız var. Şu andaki durumunuzdan hoşnut olmamanız yetmez. Nereye gitmek istediğinize ve hayattan neler beklediğinize karar vermelisiniz. En son ne zaman kendinizle baş başa kaldınız? Nerede olduğunuzu, nereye doğru gittiğinizi, nereye doğru gitmek istediğinizi düşündünüz mü? Çoğumuz adeta kendimizden kaçıyoruz. Gerçek liderler sık sık yalnız kalıp kendilerini dinlerler. Kim olduklarını, nereye gittiklerini sürekli olarak düşünürler. Bütün biyografileri incelediğinizde büyük başarılar elde etmiş insanların
hayatlarındaki sıçramalar, her seferinde kendi başlarına zaman harcayıp kim olduklarını düşünmeye başladıktan sonra meydana gelmiştir. Diyelim ki bir yere gitmek istiyorsun ama nereye gitmek istediğini bilmiyorsun. Oraya ne zaman varmak istediğini bilmiyorsun. En iyi neyi yaptığını da bilmiyorsun. Yani hepsini toplarsak hayattan ne istediğin konusunda en ufak bir fikrin yok. Bu durumda ciddi olarak düşünmeye zaman ayırıp bazı kararlar alman gerekiyor. Ne istediğine karar vermelisin. Hayatta tam olarak nereye varmak istediğine karar vermelisin. Zeki, yetenekli, enerji dolu ve başarı için gereken her şeye sahip olabilirsin. Ama hedefleriniz yoksa layık olduğunuz hayatı yaşamazsınız. Eğer hedefleriniz yoksa layık olduğunuz hayatı yaşayamazsınız. Hedefleriniz olduğunda hedefleri olan insanlarla bir arada olmak her zaman keyifli ve heyecan vericidir. Hatta bir insanın gözlerinin içine bakarak hedefleri olup olmadığını anlayabilirsiniz. Hedefleri olan insanların gözlerinde bir ışıltı vardır. Hedeflerle çalışmak üzüntüleri kovar. Hedefleriniz varsa önemsiz şeyler canınızı sıkmaz. Sizin için önemli olan bir şey üzerinde çalışırken ufak tefek şeyler için de endişe edip üzülmeniz zordur. Sürekli hedeflerinizi düşünerek adeta kişiliğinizi değiştirebilirsiniz. Heyecanlı, tutkulu, motivasyonu yüksek bir insan haline gelebilirsiniz. Hedefler belirleyip o yönde çalışmaya başladığınız anda kendinizi harika hissedersiniz. Sabahları yatarken farklı kalkarsınız. Attığınız her adımda aldığınız haz sayesinde kendinizi harika ve güçlü hissedersiniz. Kendinizi ve hayatınızı seversiniz. Hayatınızın her alanındaki kaliteyi yükseltirsiniz. Hayatta yaşayabileceğiniz en büyük mutluluklardan bir tanesi bir amaç uğrunda yaşayarak ona adım adım yaklaşmaktır. Dünyamızda olup bitenleri bizim için önemli olduğu oranda fark ederiz. Bakıp da görmediğimiz, dikkat edemediğimiz o kadar çok şey var ki hiç çocuklarınıza veya eşinize bakıp söylediklerini duymadığınız oldu mu? Hedefiniz yoksa bakıp göremeyebilirsiniz. Hedefiniz netleştiğinde ise ihtiyacınız olanlar size doğru sıçramaya başlar. Bir şey orada olduğu için değil, onu görmek için sebebiniz olduğunda görürsünüz. Bir araba almaya karar verdikten sonra aynı arabadan yollarda ne kadar çok olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bu arabalar kendi kendilerine çoğalmaya başlamadılar. Yeni farkındalık seviyenizden dolayı onları görmeye başladınız. Bir adam halinden yakınır dururmuş. Çalışıyorum, didiniyorum, sonunda ancak geçinebiliyorum. Üstelik tek başınayım, kimsem yok. Böyle mutsuz bir şekilde sızlanıp dururken bir karar vermiş. Yollara düşüp bir melek bulacak, halini anlatıp ondan haksızlığı düzeltmesini isteyecekmiş. Yola koyulmuş, dağda giderken bir kurtla karşılaşmış. Ayakta zor durabilen bir deri bir kemik kalmış kurt. Adama yaklaşmış, nereye gittiğini sormuş. Adam derdini anlatmış. Bir melek arıyorum. Onu bulup bana yapılan haksızlığı düzeltmesini isteyeceğim. Bunun üzerine kurt, bana da bir iyilik yapar mısın demiş. Ben de gece gündüz dolaşıyorum, bir lokma yemek zor buluyorum. O meleğe benden söz et, böyle açlıktan ölen kurt da olur muymuş diye sor. Adam tekrar yola koyulmuş. Çok geçmeden karşısına güzel bir kız çıkmış. Kız da ona nereye gittiğini sormuş. Hikayesini dinledikten sonra adamın ellerine sarılmış. Yalvarırım, o meleğe benim durumumu anlat. Gencim, güzelim, zenginim. Her şeyim var ama mutsuzum. Mutluluğa ulaşabilmek için ne yapmam lazım? Ne olur o meleğe sor. Adam melekle kız içinde konuşacağına söz vermiş ve yola devam etmiş. Yorulduğu bir sırada dinlenmek için bir ağacın altına uzanmış. Fakat çevresi yemyeşil olan bu ağacın neredeyse tek yaprağı bile yokmuş. Tabii ağaç da bu duruma çok üzülüyormuş. Adamın meleğe gittiğini anlayınca ne olur o meleğe benim durumumu da sor demiş. Adam ağaca da peki dedikten sonra yola koyulmuş. Nihayet bulmaktan ümidini kestiği sırada melek karşısına çıkıvermiş. Adam derdini anlatmış. Gece gündüz demeden çalışıyorum. Dünyanın hiçbir nimetinden yararlanamıyorum. Acınacak bir hayatım var. Benden çok daha az çalışıp çok daha fazla sefa süren birçok insan var. Söyler misin? Eşitlik, hak, adalet bunun neresinde? Adamı dinleyen melek, tamam tamam demiş. Zengin ve mutlu olabilmen için sana bir şans veriyorum. Şimdi geldiğin yoldan evine dön. Meleğin bu sözleri üzerine rahatlamış adam.
ve kurdun, kızın ve ağacın ricalarını da meleğe söylemiş. Melek onlar için de bir şeyler söylemiş. Adam bunları dikkatle dinlemiş ve dönüş yoluna koyulmuş. Uzun bir yolculuğun ardından ağacın yanına gelmiş ve meleğin söylediklerini anlatmış. Köklerinin tam yanında gömülü altın dolu bir sandık varmış. Bu yüzden beslenemiyormuşsun. Beslenmediğin için yaprağın ve meyven yokmuş. Sandık çıkarılırsa senin de meyven ve yaprağın olacak. Yaşasın demiş ağaç. Çabuk orasını kaz ve sandığı çıkar. Hayır demiş adam. Melek bana kendi şansımı verdi. Evime dönmem lazım. Yoluna devam etmiş. Genç kız bıraktığı yerde onu beklemekteymiş. Ona sevinçlerini ve acılarını paylaşabileceğin birini bulup da evlenirsen bütün dertlerin hallolacak, mutlu olacaksın demiş. O zaman kız hadi seninle evlenelim, mutlu olmaya çalışalım diye atılmış. Adam hayır olmaz, buna zamanım yok. Melek benim şansımı verdi, bir an önce evime gitmeliyim. Sen de artık kendine bir koca bul demiş. Çok geçmeden o zayıf bir deri bir kemik kalmış kurt çıkmış karşısına. Adam olanı biteni ona da anlatmış. Kendi şansımı bulmak için eve gittiğini, acelesi olduğunu söylemiş. Peki ya ben demiş kurt. Benim için ne dedi? Senin için ne dediğini ben de anlamadım demiş adam. Melek dedi ki o kurt yiyecek bir aptal bulamazsa aç ve susuz dolaşmaya mahkumdur. Kurt ben çok iyi anladım demiş ve aptalı yemiş. İşte biz de hedef belirlediğimizde sürekli yanımızdan geçen ve normalde göremediğimiz fırsatları fark etmeye başlarız. Bu da değişik bir bakış açısı sevgili dinleyenler. Evet, bugün programımız birazcık uzun oldu ama programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz tabii ki. Evet, sizlerle birlikte olmak gerçekten güzeldi. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun.

mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: He's our savior, baptizer, risen Jesus.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: Just the guys sing. I exalt.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insan hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

I see. Because

No matter what people say about me, I know.

0: Thank you, Lord, that nothing can take us from you. Thank you, Father, for all the paths that you lead us in.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418 fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.